Megmondom őszintén ennek a lemeznek. Ugye két oldala van, bármilyen fura is. Ez a B oldal 1. A Synergy Mix Part 2. A Synergy Mix Part 1 pedig tetto ugyanaz, gyerekek, csak van egy kis dallam, mert figyelj a dallamot. Pimpirízen, figyelj. Tüm tüm tüm tüm tüm tüm tüm tüm tüm tüm tüm tüm tüm tüm tüm tüm tüm tüm tüm tüm tüm tüm tüm tüm tüm tüm tüm tüm tüm tüm tüm tüm. De jó, akkor vedd, aki nem is értem, mi van vele, semmi.